0: Bu şarkı, Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik.

0: FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Ziyet Ali Dilekci, o mazuliza kimiş abimişin zeyni.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Bakan Çiftçi, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem fon krizi ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. R4 grubu ülkeleri Suudi Arabistan'a desteğine vurgu yaptı ve sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu. Manisa Akhisar'da tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tır ve otobüs sürücüleriyle otobüsün sahibi gözaltına alındı. Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tokat'ta 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyu için uyarı yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Kimyasal madde taşıyan gemi Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. Boğaz trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürüyordu. Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları Rusya'nın teknoloji şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi İHA saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanlığı 18 yaş altına satış engellemek için sigaranın kimlik numarası şartıyla satılacağını duyurdu. Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacı teknesi alabora oldu. 139 kişi hayatını kaybetti. Paris'te bir araya gelen yüzlerce çiftçi AB Mercosur ticaret anlaşmasına ve ithalat baskılarına karşı sokaklara inerek eylem yaptı. Almanya, ABD'nin kararından bağımsız olarak Rusya yaptırımlarını ve Ukrayna desteğini sürdüreceğini bildirdi. ABD'de yargı, kamu parasıyla finanse edilen ve Başkan Trump'ı öven siyasi reklamların yayımlanmasını durdurdu. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak yetkili olacak.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konyaspor'la Başakşehir golsüz berabere kaldı. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep PKK'yı 3-0 yendi. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi. Yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM hesabınız.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: gücü.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
1: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Metro FM.

0: kahvehanelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
4: Don't tell your dreams to everybody around. Some people smile, but wanna see you down. Keep it quiet, don't make a sound. Let your success

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
3: Oto Rapor.
2: Metro FM.
4: Limit

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Bakan Çiftçi, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem fon krizi ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. R4 grubu ülkeleri Suudi Arabistan'a desteğine vurgu yaptı ve sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu. Manisa Akhisar'da tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Tır ve otobüs sürücüleriyle otobüsün sahibi gözaltına alındı. Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tokat'ta 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyu için uyarı yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Kimyasal madde taşıyan gemi Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. Boğaz trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürüyordu. Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları Rusya'nın teknoloji şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi İHA saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanlığı 18 yaş altına satış engellemek için sigaranın kimlik numarası şartıyla satılacağını duyurdu. Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacı teknesi alabora oldu. 139 kişi hayatını kaybetti. Paris'te bir araya gelen yüzlerce çiftçi AB Mercosur ticaret anlaşmasına ve ithalat baskılarına karşı sokaklara inerek eylem yaptı. Almanya, ABD'nin kararından bağımsız olarak Rusya yaptırımlarını ve Ukrayna desteğini sürdüreceğini bildirdi. ABD'de yargı, kamu parasıyla finanse edilen ve Başkan Trump'ı öven siyasi reklamların yayımlanmasını durdurdu. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak yetkili olacak.

0: Auto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müziği.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Bakan Çiftçi, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem fon krizi ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. R4 grubu ülkeleri Suudi Arabistan'a desteğine vurgu yaptı ve sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu. Manisa Akhisar'da tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tır ve otobüs sürücüleriyle otobüsün sahibi gözaltına alındı. Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tokat'ta 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyu için uyarı yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Kimyasal madde taşıyan gemi Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. Boğaz trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürüyordu. Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları Rusya'nın teknoloji şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi İHA saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanlığı 18 yaş altına satış engellemek için sigaranın kimlik numarası şartıyla satılacağını duyurdu. Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacı teknesi alabora oldu. 139 kişi hayatını kaybetti. Paris'te bir araya gelen yüzlerce çiftçi AB-Mercosur ticaret anlaşmasına ve ithalat baskılarına karşı sokaklara inerek eylem yaptı. Almanya, ABD'nin kararından bağımsız olarak Rusya yaptırımlarını ve Ukrayna desteğini sürdüreceğini bildirdi. ABD'de yargı, kamu parasıyla finanse edilen ve Başkan Trump'ı öven siyasi reklamların yayımlanmasını durdurdu. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak yetkili olacak. Metro FM hesabının

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konyaspor'la Başakşehir golsüz berabere kaldı. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep PK'yi 3-0 yendi. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi. Yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto Ekspertiz.
5: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Limitsiz.

0: kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konyaspor'la Başakşehir golsüz berabere kaldı. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep PKK'yı 3-0 yendi. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi. Yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını İtalyan hakem Marco Guida

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
5: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz git müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM. Ziyet Ali dinleyici, o mazuliz akimiş abimiş.

0: Böyle bir...
1: Bu programda...
2: Ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
5: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
6: Pronto Tur'la Tur'la.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu.
7: Metro FM.
8: Limitsiz.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
10: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Konya Spor'la Başakşehir golsüz berabere kaldı. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep BK'yi 3-0 yendi. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi. Yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

0: Metro FM. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
1: Metro FM'de.

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. If you don't like something

0: MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Reklamlar. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Limitsiz

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

iş gücü. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: clásico.
1: Reklama.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Dün inanılmaz bir şarkı keşfettim. Bugün müthiş.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto Rapor. Oto Ekspertiz.
4: Metro FM.
5: Limitsiz

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.

0: Herkese merhaba. Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Ben Cengiz. Güzel bir pazartesi günüydü. İkinci bölümünden sona doğru adımı atıyor. Şu dakikadan itibaren Metro Online'da partilemeye başladık. Haftanın en zor iş günü, biz her zaman olduğu gibi keyifli, eğlenceli ve enerjili kapatacağız. Terry Swims'le karşıladım. Mr. Nobitoğlu radyonuzdaydı. Arkasından Stromae, Alaron Dance'ı Eric Hassel'ın rap vokalleriyle dinleyeceğiz ve keyfimize bakacağız.
1: Limitsiz.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Bir reklam. Zoy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan.

Metro FM'de Misterik Müzik devam ediyor. Bana sorarsanız Türkiye'de çok daha fazla ilgiyi ve başarıyı hak eden şarkılardan bir tanesi. Ama bizim acelemiz yok. Bia ve We On Go çalmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel şarkılarla gününüzü keyiflendirmek için geldim. Unutulmaz güzel şarkıları da araya serpiştiriyoruz. Onlardan biriyle 2014 yılına gittik ve İngiliz producer Mark Ronson'ın YouTube videosuna 100 milyonlarca izleme alan şarkısı Bruno Mars vokaliyle Uptown

0: Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: dinlerken radyonuzdaydı. Metro FM dinleyicileri onu ve şarkılarını çok severler. Bu da yepyenisi kısmet. Oylar, yorumlar bekleniyor şarkı için. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz hit müzik.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Ben just rolled them all.
1: Ardileriz. Tüv Türk.
2: Reklamlar. Metro FM.
3: Limitsiz eğlence.
2: Limitsiz hit müzik.
4: DJ'ciğiniz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
5: Sie es verliebt in Lenzi. O Marjoliza kimmiş abimiş.

Harlow son günlerin yıldızı parlayan isimlerinden bir tanesiydi. Dracula çalacağım şimdi. Saatin şanslı ismi Hande Yanılmaz oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bana gönderdi. Ben de size gönderiyorum. Temin Pala ve Genie radyonuzda.

0: Yeşilay.
1: Reklam var.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: İstanbul.
4: Always Metro.
2: Ankara.
4: Bodrum.
2: Bursa.
4: Antalya.
2: İzmir.
4: Always with you. Forever Metro.
2: Metro.
4: FM. Non-stop Metro.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: bilinen yabancı müzik radyosundasınız. Son günlerde ilginizi çeken, merakınızı arttıran o şarkı Mavi ve Just a Little Bit More'la 15'e merhaba dedik. Yoğun geçen bir gün, yorucu geçen bir gün, artık yavaş yavaş vedalaşıyoruz ve günün sonuna yaklaşıyoruz. O zaman kutlamalar devam etsin. Metro FM'de partileyelim. Shakira, Burna Boy, yaza damgasını vuran şarkılardan biri. Die Die.
1: Limitsiz.

0: Kimyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: radyonuzdaydı. Etnik melodileri modern müzikle çok güzel buluşturuyor ve metrofonikleri arasına bir yenisini katıyor diye düşünüyoruz. Siz de beğenirseniz tabii ki oylarla, yorumlarla katılma zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Rinsel adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de Talisker'in yepyeni single'ı kısmet için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Metro'yla Cengiz Radyonuz'da yepyeni hafta pazartesi günüyle başladı. 12 Ekim günün tarihi, doğum günü kutlaması Taner Gündoğdu için gerçekleşiyor. Taner doğum günü partine çok güzel bir şarkıyla eşlik ediyoruz. Çok güzel bir yıl ve yaş olsun senin için. İyi ki doğdun, mutlu güzel yaşlar.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Bu yılın tartışmasız en başarılı şarkısına imza attı Imeal Angel ve o müthiş şarkı Bad Times radyonuzdaydı. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana ulaşıyor. Ayşe Özer de bu saatin şanslı ismi oluyor. Özleyenler radyonun sesini biraz daha açmıştır. Alex Fer-

0: Expertise markası.
1: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
2: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
3: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM, limitsiz.
8: Git müzik git.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Metro FM'de Cengiz Radyo'nuzda güzel bir pazartesi günüydü. Sonuna doğru gidiyoruz. Fat Fabi Freak Out. Son haftaların sevilen hip hop şarkılarından biriydi. Hala sevenlerin sayısı fazla ama her geçen gün yeni şarkılar çıktıkça onlar da yavaş yavaş gözden düşmeye başlıyor. Ama öyle şarkılar var ki uzun süre hit olma özelliğini koruyabiliyor. Yeni saat onlardan biriyle devam ediyoruz. Tame Impala, Loser Radyo'nuzda.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklama.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da

Metroline'de ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Yenilerden bir tanesi Kuo ve Takeoff'tan Hotel Lobby kulaklarınızdaydı. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılarınız bana ulaşıyor. Saatin ve günün son şansı ismi de belli oldu. Gözde Gülseren için zamanın ötesinde harika hitler üreten Taylor Swift'ten The Fate of Ophelia radyonuzda.

0: devam ediyor. Yepyeni bir haftaya başlamanın heyecanı, pazartesi gününün ekstra yorgunluğu derken hepsini geride bırakıp taptaze enerjiyle günün sonuna ve eve dönüş yolculuğuna yaklaşıyoruz. Dino Digi D'Agostino, In My Mind'ın arkasına Eleanor ekledim ve yepyeni hitlerden biriyle ortalığı şenlendirmeye devam ediyoruz. Back to Yours radyonuzda.
1: I've been fighting,

hatırlayanlar ne kadar çok sevdiğimizi bir zamanlar iyi de bilirler. Change the way you kiss me. Bugün yolun sonunu getiren harika Metro FM hitlerinden biri oldu. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Bu şarkıyı açmıştık, onunla da kapatalım. Mr. Now It All ve Teddy Swims radyonuzda. Yarın 14'te görüşmek üzere.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
5: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
6: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
10: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
11: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
10: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
12: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
13: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go.

90'ların ilk eve dönüş yolculuğuna Metro FM Top 20'nin 3 numarasıyla çıktık. I Got Love, Miyagi ve Endspiel'le ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Bugün radyoculuğun en tuhaf yıl dönümlerinden biri. 1969'da canlı yayında bir dinleyici Paul McCartney aslında ölmüştü diyerek teorisini anlattı. Plaklar tersten çalındı. Pop tarihinin en büyük komplo efsanesi bir radyo konuğunun anlattığı hikayeden doğdu. Bazen en çıplak gerçekler en çılgın hikayelerden daha inanılmaz olabiliyor ama buna hayat diyoruz zaten. 8 yaşındaki bir demo sosyal medyada patlayınca geçtiğimiz Şubat single haline geldi. 1 milyar dinlenmeyi aşıp Amerika listesinde 16 numaraya tırmandı. Limitless Hit Müzik Metro FM'de Dominic Fike ve Baby Doll'la radyoda.

0: Mix Limit sur Hit Music. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Amsterdam'daki konserde sahnede kendisiyle dans eden bir hayranının viral görüntüsüyle 11 yıl sonra 5 ülkede yeniden bir numaraya çıkan yaz klasiğini dinlediniz. Amerika'da bile eski zirvesinin üstüne yerleşti. Zara Larsson, Lush Life'la Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki üretim vokalleri iki ayrı kıtada hayat buldu. Barbados Yıldız kendi turnesinin ortasında Dublin'de stüdyoya girip partisyonu kaydetti ve gönderdi. Parça albüm baskıya girmeden 2 gün önce son anda yetiştirildi ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Eminem Rihanna düeti Love the Way You Lie Metro FM'de.

0: 0541-444-469.
1: Reklam var.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
8: Around the World.
6: Devam ediyoruz.

70'lerin bir Fransız filmindeki kahramandan ödünç alan prodüktör 90'ların Everybody's Free klasiğini yeniden yorumladı. Ortaya bu özgürlük marşı çıktı. Mikrofondaki sesle tanıdık Love Generation'la hafızalara kazınan Gary Nestor Pine. Bob Sinclair'den Sound of Freedom Around the World'de Metro FM'deydi. Yola yine Fransa'dan devam ediyoruz. Metro FM Top 20'nin demirbaşı Marsilyalı prodüktörle House Divası'nın Güneş'e Yürüyen ortaklığı nakarattaki konuksa aşina bir ses. Lisenin eski bir numarası Bad Times'a tanıdığımız Imael Angel. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Usual prodüksiyonu ultranate vokalleriyle. Moving to the Sun Metro FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
2: ekspertiz. Limitsiz.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

listesinde 14 hafta üst üste zirvede yerini koruyan, dijital satışlarda 7 milyon barajını aşan ilk parça hoparlörlerinizdeydi. David Guetta imzalı kutlama marşı 20'den fazla ülkede bir numaraya kadar yükseldi. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki şarkı aslında Little Mix'in yazım kampında doğdu ve kampın sahibi grup dahil olmak üzere birkaç isim önce burun kıvırmıştı. Sahiplenen yıldızsa kariyerinin ilk İngiltere bir numarasını bunun sayesinde kazandı. Kaderin cilvesi herhalde. Geri çeviren grup bugün sahnelerden uzakta. Şarkıyı kapan isimse 3 Grammy kazanıp dünya stadyumlarını doldurmaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Dua Lipa ve New Rules Metro FM'de.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
5: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
6: Metro FM. Limitsiz.

0: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konyaspor'la Başakşehir golsüz berabere kaldı. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep PK'yi 3-0 yendi. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi. Yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
8: 1900 Kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Around the world.
11: Devam ediyoruz.

Geçtiğimiz bin yılın sonu, 90'lardan beri İngiltere zirvesine çıkan ilk enstrümantal parça kulaklarınızdaydı. Sahibinin bu yılı da hareketli geçmeye devam ediyor. Yıllık DJ Magazine ilk 100 sıralamasının zirvesini David Guetta'ya bu yılda devretti. İkisinin hanesinde beşer birincilik var. Ezeli rekabet resmen berabere ve sonuç tarihte ilk kez Ibiza'da canlı açıklandı. Martin Garrix'ten Animals Around the World'de Metro FM'deydi. Rotamızın devamında önceki parçanın hayvani vahşiliği ve festival ana sahnesine layık sound'unun tam antidotu var. Sıradaki parça dengeyi başlığından itibaren kurmaya başlıyor. Sendromlu bir pazartesiyi fazla abartmayın. Hayat basit, sadece yaşamayı bilmeniz yeterli. Tempo yine yüksek ama yük hafif. Haftanın ilk akşamına birebir. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Magic Single'ı. Life is Simple radyonuzda. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Top 20'de basamakları sabırla tırmanmaya devam ederken bu hafta 5 numaraya yani kariyer zirvesine yerleşen parçayı dinlediniz. J-Vad Timberlake'le Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki parçanın klibinde 30 yıl önce sunulan zarif bir selam var. Şarkı 90'lardan bir kulüp klasiğinin üzerine kurulu ve o klasiğin sesi John Reed. Kamera karşısında bizzat geçip 29 yıl önceki kendi vokalini söylüyor. Hatta parça İngiltere'nin en büyük müzik ödüllerinde yılın şarkısı dalında aday gösterildi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Return parçası. Friday, Metro FM'de.

stüdyo takvimleri bir türlü tutmayınca vokalleri okyanusun öbür ucundan görüntülü aramayla alınan düeti dinlediniz. Bağlantı kopup durdu ama sonuç İngiltere'de bir numaraya çıkmayı başardı. 2018'in Shazam'da en çok aratılan şarkısıydı. Clean Bandit ve Demi Lovato Solo Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki 80'ler klasiğinin sahibi 1986 yılında 20 yaşındayken modelliği tamamen bırakıp mikrofonu seçti ve ilk single'ı şarkının davetkar tonu ve tabii ki inkar edilemez fiziksel avantajlarının da yardımıyla 8 ülkede bir numaraya çıkıp dünya çapında ilk 10'a girdi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Samantha Fox ve Touch Me Metro FM'de.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.
6: Ziyet Fali İbdilenci. O Marjoliza kimiş abimiş.

son durağa tek şarkılık bir efsaneyle geldik. Daft Punk'ın yarısı Thomas Bangalter'ın Alan Braxe ve vokalist Benjamin Diamond'la kurduğu Stardust. 2 milyondan fazla satan bu parçanın ardından plak şirketinin 3 milyon dolarlık albüm teklifini reddetti. Demoları hiç yayınlanmadı. Braxton özeti bir kere oldu ve dedi ki böyle kalsın. Kapanışı Music Sounds Better With You yaptı. Bu ay sonunda Cadılar Bayramı kutlanan her yerde Dracula kostümlü pek çok kişiyi göreceğiz ama hiçbiri bu kadar melodik veya eğlenceli olmayacak. Veda şarkımız Blackpink'ten Jennie'nin remixine eşlik ettiği haliyle geliyor. Sahipleri de boş durmadı. Dev turneleri bu hafta Avustralya arenalarında. Yarın aynı saatte Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla eve dönüş yolculuğundayız. Tame Impala, Jennie vokalleriyle Dracula. Metro FM'de limit

0: Facebook.com/TRD.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala. Pronto Tur, hava durumunu sunar.
1: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
2: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: IMF ve Dünya Bankası 35 yıllık aranın ardından küresel finans sorunlarını ele almak için Tayland'da toplanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol taşımacılığında ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti uzaya roket göndermekten daha pahalı seviyeye geldi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Petrol'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Anego amo de acora o amo aqui. Ania chere tati a cohique.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Can't get your eyes off my own tra-la-la. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur hava durumunu sunar.
3: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Metro FM. Limitsiz. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konyaspor'la Başakşehir golsüz berabere kaldı. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep PKK'yı 3-0 yendi. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi. Yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
1: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
2: Can't get your eyes off my umbrella. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da da.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Limitsiz. 72.

option. K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Look like an angel, God bless, mashallah.

0: Unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Metro FM. Oh, Marjoliza, Kimiş abimişin Zeynep.